0: tiring ye jimbe ta zok ba tu le lip su ye wang bu tang bu ming ye bu hari bu de le jin ne yo chin ye bu ni ji ta ba ta ji song hong ge mo ri ben ben bu te ya sei tu bu shou
1: jie se chuo di zhe zao ni ne na ni ge ma ri jie se chuo